0: again, he can hold him. Gun.
1: Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun. Gun.